0: Ertel İci, Angry Poet Sosyalog Selşi.
1: Radio Çönebüris Sereklamo Samsakhuri. 5-7-9-30-30-30-30.
2: Rubrikis sponsoria, amerikuli brendi Little Trees autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Ertel İci.
0: Çönebüris Eterşia.
3: Eterşia.
0: 2000-იანების ჰიტი.

çiçimten sanam sesi çamur tüy basın. Dana bir hepsi mi ya hepsi savaş.